0: Ben tutamıyorum sen onu.
1: Bekle, ben sana sarsın.
0: 712, Rattler House, 742.

0: Evet aga.
1: Dinliyorum sen. All the way off the front of the line here.